Gidin yıkadın bana sana verin, gidin yıkadın bana, çabırdı yapa, sana da bu çanan da şimdi bu lazım, çiftliği ve hatı kurdun çabırdın yıkadın bana, tabasın bir şey yalan diye teyindir. Acı lamandın ala cesuna, samandı bir çabala, haldır çabırdı mecumbu denge, yeri kayın batıla tamıncı ola. Gidin adım bir çabala namırda bacı, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye, sınma diye,
בו,